0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüüsü.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

0: Cunha madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş, rohu düynövüzdü suğarıp keled.
1: Cunha madaniyatı eskirvey, bargan sayın canlanıp tüstüy oromo sürütge oxşuş, bizdin can düynövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörülgülü sal, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jübek jipke oxşuş, milyon doğun Cunha ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Cunha'nın ozot çörülgülü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügü mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjangdı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedelde çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügü mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Soğuk daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürüğünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şincan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri yüzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işingen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Kıştak Partiye Çekası'nın şucisi Rahmanca Mehmet Manday dedi. Hı Guangzhong kıştakta kança 10 yıl turmuş geçirdi. Al teknikanın mıktı bilgen kişi. Kıştak turgunlarının köptögön eginçilikte kıyın bolu maslesin çeçüsüne jardan berdi. Al bizdin aylanabızda ülgü. Oşondoyle köpçülüktün üyrönü ülgüsü. Bugünkü günde Hı Guangzhong aksuunu eçak ile öz yurtu dep bildi. Al ilim teknik arkuluu kesipke güç koşup, sezim arkuluu el abalın bilüünü joruluşturup, ar günü bekem turuu jana emgek siңdирүү арkuluu атызда улуттар ынтымагынын таасирдүү барагын жазууда. Хы Гуаңжоң мындай деди: Мен уланды көпчүлүккө нактылуу иштеп, кыйын маселелерди чечип, ар улут калкына тейлөө жүргүзөмүн.

0: Bunu başladım. 2000-ci yılı Silvi Yaxça verib neçə aydan giyin cergilikdən çakırısı boyunca Sakuliski Mavusu çölüne varğan.
1: Biz çöldün ortasında toxtadıq. Bar ele jer kum, jol jok. Kumdan başka eş nerse jok. Andan giyin anın yüzüne vardık. Al ekövüz anın yüzünde çoğu köç öttik.
0: Al gezde Mavusu'da jaşıl tüs bolğonu menen Sakuliski'nin nazarında bu yerden çöresi dağ ile naçar bolçu. 5000 dolar alıp gelgen göçöttör jañ ile tigilgen bolğonduktan al uşul göçöttördün göktöy alusuna şene alvadı. Al buğa aqılım jetpeyt, bul mümkün emes. Uşunday kichineke göçöttör ösöt bele, uşunday genen çölde kum basıp kalvaybı dedi. Men anday bolboyt, dağı neçe jıldan kiyin gelseniz, men sözsüz tokoy jetiştirip çıkam dedim. Kıska gana jolguşudan giyin ökönün baylanışı üzülgen eli. Birok gezindeki jaşıl bolcoşunu yeni yücün sızıl gököyünü tüyüp gelgen. Jakın kıcıldardan beri mamketizden üstündü kuruluş tıngılıqtu jılıştatılıp, jergilikten atayan karşısı da göçü siyahtu türlerdü yeni yücündü koldudu. Boşanı mene qatar, ansayın göptüge muratı var işmeller, çöldü jaşıldandırı koşunla koşuldu. Ökümetten jetekte öz çana uşul çöldü üçün cüngü salı cündüm düğülörün jetekte özündü, azır yeni yücünün üyünün aylanasındağı 70 min modon aşın çöl cüngü salınıp, göçütten 8 milyon tüpten aşını tegilip, uşun koşundağı mavusu çölün cüngü salı salıştırması 85%'a jetti.
1: Azırkı cüngonu karap görüngüz. İçki Mongol'dakı Mavusu çölün karap görüngüz. Tokoylor ansosu var jönököy kişilerden baştalat. Yin Yücen'den bir ansosu var ele. Anın güyesi uşul ansogu koşulup. Min da uşul ansogu katıştım. Cüngo hükümeti de ansogu koşulup. Ansovuz riyanlılıkka aylandı. Yem uşka canlıktardan görüngüzdür. Altıncı aydın birinci günden başta 102 türdü mamlıket ölçömü jolğa koyulat. Mında qoopto buyumdardı taşu, oromolu, gaz güydürücü jabdularda elektr koldoonu qoopsuzdugu, jasandı tahtalardan formaldegit koyo berüü mölçörü, siyaktuu mamlekettik ölçömdör, jalpılı qoopsuzdukta kamsıtap el çarbasının jogor sapatta önügüsünü küç koşuunu, ölçöm türöçü menen kamdayt.
0: Mamlekettik tar gözümüldü başkarı idarası bugün en jaŋ sanduu maalımat jarıyaladı. 2025 yılı mamlekettibiz tastıktağan baldar daarsı 138 bolup, tarıhtağı jaŋ biyiktikti jaratıp, baldar daarsın tastıktuu sanı ulanduu 5 yıl arttı. Jakınkı 5 yılda mamlekettibiz jalpı tastıktağan baldar daarsı 449'a jetti.
1: Bugün 39-nçu olku dünyalık tamek tartboo günü. Mamlekettik salmatı saktoo densoluk komiteti jarıyalagan buyılkı dünyalık tamek tartboo gününün negiz teması. Jaştıkta tamek tartboo, bolu çok çeksiz. Ar kaysı jerler baylanıştı ügüt kıymılın ötkördü. 15-nçi 5 yıl mezgilinde mamlekettibiz jaş ösprimdördü tüyündü kişiler toobu kılıp, tamekini tizgindeu kızmatın tereginen jılıştatıp, kişilerden tamek tartuu salıştırmasın ulanduu tömendetöt.
0: El İşler Ministerliği bugün mamlekettik eresege jetpegenderdi kutkaruu korgoo aparatı sapatty jogorlatıp önümdü arttıruu atay aракетин козготту. Болочок жарым жылда система сандуу маалыматын жаңылоо сыяктуу 6 чоң аракет аркылуу кириске кийлигишүү сыяктуу тейлөө жөндөмүн чордондо жогорлатып кыйынчылыкка кабылган эресеге жетпегендерди ан сайын коопсуз, ан сайын мээримдүү үйгө ээ кылат.
1: Bugün saat 2'den 7 minut ötkündü mamleketimiz Şi Chang jasandı jandoşturu borborunda Changjing 2 D taşıcı raketa menen jasandı jandoş internet teknikasına jasandı jandoşun jeñişti uçurdu. Jasandı jandoş aldın belgilengen orbitaga ийгиликтүү кирди. Кол телефон энди алкакты тикелей jasandı jandoşко жалгыз сыяктуу техника сынагын далдөөнү кулаш жайдырат.
0: Жакында Гуандун Шангаң аумун Чоңголтук райондогу бир жаң саясат расмий тастыкталды. Гуандун Шангаң аумун Чоңголтук районунун ичке райондогу 9 шаардын белгиленген өтмөгүнөн ичке районго убактылуу кирип чыга турган ары Гуандун Шангаң аумун Чоңголтук райондогу ичке райондун 9 шаарында эркин каттай турган Шангаң аумун саякат кемесине карата боорун болуун кечирим кылуу жана убактылуу кемелердин таандуулугун тизимге алдыруу саясатын жолго койду.
1: Bugün tüştön giyinge çeyin 2026 yılda kino biletinin satılısı 15 milyar 700 milyon yuandan aştı. Mında Realdo Ziyuzet'teki film çoğun eneme yazılgan suikatı uda 3 hafta bir gündü kino biletinin satılı tizmesinde birinci oldu. Usurda kino biletinin satılısı 1 milyar 400 milyon yuandan aşıp, atalgan filmde koyu vaxtın 6. ayının 30. günü çeyin uzartı ucar yalandı. Arı çetelderde art artından jalpıga koyula başladı. Mından bülük jazgı isalı mezgilinin jetkelüsüne yerçe usurda 4 yolu ötü. Pinhu deniz soğuşu sıyaktuu 50'den aşın jaŋı filmdin koyuluu waktı bekitildi.
0: Иран куралдуу кошуну Хатам Анбия борбордук колбашчылык штабы 30-нчу күн мындай деди. Иран Хормуз деңиз кысыгында каттоон жалпы этке башкаруун жолго койду. Бардык соода кемелери, май пароход ошондой эле башка элдик кемелер сөзсүз Иран ислам көнтөштүк коргоо отряды деңиз армиясынын уруксатына ээ болуп, белгиленген каттоо линиясы боюнча жүрүү тийиш.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp duradı.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga singip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şenjangdı körsötöbüz.

Doğu daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Tam tekşik için aylandırak. Saat 22'de Sılu Şitin 6.00 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Sılu Şitin 6.00 koşulgan nuskası turmuşunuzda arı vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Kıştak Partiye Çekası'nın şucisi Rahmanca Mehmet Manday dedi. Hı Guangzhong kıştakta kança 10 yıl turmuş geçirdi. Al teknikanın mıktı bilgen kişi. Kıştak turgunlarının göptögön eginçilikte kıyım bolu maslesin çeçüsüne jardan berdi. Al bizdin